0: üretmeye sensin. Ama kohadi benim uyan tunyanıza mamine abura ayakata üvesine.
1: You're listening to Voice of Victory Radio.
0: Rivers of living water, come on, receive it. Rakatapa. Obin katana ninu mpeja ninsamye nusu.